0: Böyle banyo. Extreme energy drink.
1: Samay badalıyor. Pustaf veriyor. Tara saat. Saat usteyeceğim.